bu alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kim

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

neler, neler resmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

O gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreğim. Kirpikleri hissetti yokluğunu, büktü boynuna deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler, yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar, elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Yalakasın sen.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşasınlar.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarını

0: yer alacağı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 22 Eylül'de 4. sırada söz alması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirterek 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz ifadesini kullandı. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturması kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplara yüksek miktarlarda para gönderdiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına yaptığı açıklamada İran konusunda şu anda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler yaşanacağını aktaran Trump, İran'la bir anlaşma yapıp yapmama ya da İran'ı ortadan kaldırma seçeneklerini değerlendiriyorum. Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklam.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Business Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Gül İnşaat reklamları sundu.

Mahallesi'nde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızla Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir dedi. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdiği ikincil kontrol beyanname incelemeleri ve sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda geçen yıla göre %32 artışla toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki lojistik merkezlere, depolara ve limanlara saldırılar düzenlediğini, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilerinde insansız hava araçlarıyla vurulduğunu bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediliyor. Tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: Sun.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent dönercisi.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirileceğini belirterek 17 yerli ve yabancı filmin izleyiciyle buluşacağını, festival süresince film biletlerinin 90 lira olacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğunu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiğinin tahmin edildiğini, Alzheimer hastalığı ve demansın Türkiye'de de halk sağlığını etkileyen önemli sorunların arasında bulunduğunu bildirdi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Taze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi. Mersinli ciğerci Apo.
1: Aşkından öleceğimi bilsem bu başım hep diktir. O adını bir daha ağzına alan ittir. Sen bana son tren olsan yavrum.

ağlıyorum sanma. Gözüme sen kaçtın. Sen bana gözümle değmeyecek yaştın. Sözde ikimiz de çok sevdik. Hani ne aldık ne verdik. Sen beni sarhoş sanıyorsun ya. Söyle kaç sarhoş tanıyorsun. Aşkından öleceğimi bilsem bu başım hep diktir. O adını bir daha ağzına alan ittir. Sen bana son tren olsan yavrum.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamı.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17.

0: 2 kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Balıkesir'in Karasi ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Profesör Doktor Ahmet Evlice, cilt altına uygulanan otomatik enjeksiyon cihazı sayesinde Alzheimer hastalarına yönelik antikor tedavisinin artık evlerde kullanımının mümkün olduğunu belirterek, Alzheimer tedavisinde gelecekte tedavinin yalnızca hastanede değil, hastanın kendi evinde de sürdürülebileceği bir döneme doğru ilerliyoruz. Ancak ülkemiz açısından ayrıca belirtmek gerekir ki, söz konusu ilaç formu henüz Türkiye'de ruhsatlı değil, dedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediliyor. Tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor. Yürü.

Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. 21.09.2026 günlerden pazartesi işte. Güzel bir hafta başı programımızın da ilk günü. Bu hafta da iki gün tekrar sizlerle olacağım. Pazartesi ve salı güzel bir haftaya başlarken o güzel şarkılarla da bugün de programımızın açılışını yapmış bulunuyoruz. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar ben buralarda olacağım. Nasıl da kendine. Hemen şöyle sizleri de bekletmeden hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek.

varsın bilmem. Ben kendi enkazımdan sağ çıkmayı öğrendim. Sana kalan sadece koca bir keşkeler yığını. Bana kalan sadece

0: sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
4: Reklamlardan sonra birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, istek attığımı anında devrede 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Listemde çok özel, çok güzel şarkılarım var. Bunları takip edebilmek için sizler ne yapıyorsunuz? Takibi elden bırakmıyorsunuz. İşte muhteşem bir şarkıyla ben de sizlere hemen baş başa bırakacağım. Mesajlar da gelmeye başladı. Onları da birazdan değerlendirmeye alacağız. Öncesinde Sıla Şahin sizlerle.

Tutku FM'de saatlerimiz şöyle 15.38'i gösteriyor. Radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. İyi yayınlar Damla abla Semicank'tan diyor. Çıkmaz sokakta parçasını istiyorum. Öfkem diyor bir anlık, sevgim bir ömür. O benden gönlünü almamı bekler. Ben gideyim gönlünü alayım. Kolay gelsin abla, teşekkür ederim demiş dinleyicim. Sizler de programa hoş geldiniz. O güzel şarkı da listemde, sonrasında şöyle. Selamünaleyküm ablam, ben Enes Çoruhlu, yine her pazartesi olduğu gibi seni dinlemekteyim. Maral'dan imdat şarkısını şöyle sana armağan ediyorum demiş. Teşekkürler, o güzel şarkıyı uğurlamış oldum. Damla Hanım, Tutku FM dinleyenlerimize ve sevdiklerimize güzel haftalar, güzel dinletilerinizle demiş. Terzi Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürlerimi yolluyorum, iyi ki varsınız diyorum. Hepinize şöyle bu güzel şarkılarımı ben de kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum.

Semicenk radyomuzdaydı. Sevgili dostlar, bunu da göndermiş ve uğurlamış olduk. İstek attım anında devrede 0542 744 6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz sevgili dostlar. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 64 84 diyorum. Derya Bedavacı'nın da özel ve güzel şarkılarından bir tanesiyle ben de sizleri fazla bekletmeden hemen baş başa bırakıyorum.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu. Damla damla.

0: Oktay Gürtürk'ün de bu güzel şarkısı radyomuzdaydı sevgili dostlar. Tutku FM'de saatlerimiz 16.07'yi gösteriyor. Radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Gurbetteki tüm gönül dostlarına, tüm kaptan şoförlerimize, bizleri severek dinleyen tüm firmalarımıza ve dinleyicilerimize en güzel şarkılarım armağanım oluyor. Duygulara hitap eden şarkılar doğrultusunda Damla da bugün sizlere en güzel şarkılarını seçiyor, listesine dahil ediyor ve onlardan bir tanesiyle de yayınlanıyor. Kaldığı yerden devam etmeden önce bugün de bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize bu güzel şarkım armağanım oluyor. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55.
1: Damla yayında.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
5: Reklamlardan sonra da birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, işte birbirinden özel ve güzel şarkılardan bir tanesi Gökhan Namlı'dan şimdilik sizler için yerini almış bulunuyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her daim

canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

0: Sensizlik inan diyor ölümden beter, senden diyor olsam da vazgeçmem. İşte Müslüm Gürses radyomuzdaydı sevgili dostlar. Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Anılarını, hatıralarını bizler her program kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. İstek attım anında devrede. 0542-744-6555 diyorum. Duygulara hitap eden en özel, en güzel, akıllarda, yüreklerde, gönüllerde iz bırakan şarkılarla ben de yoluma, yolculuğuma kaldığım yerden. İşte duyduğunuz gibi hemen de devam ediyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir şarkı şimdilik sizler için yerini almış bulunuyor. O halde hepimiz sesini açabildiğimiz kadar açıyoruz. Bu muhteşem şarkımı da dinlemeye devam ediyoruz.
1: Damla yayında.

0: Unutulmayan şarkıların tek adresinde, şöyle unutulmayan şarkılara doğru çıktığımız yolculuğumuzda gerçekten duygulara hitap eden muhteşem şarkılar var. İşte onlardan bir tanesi. Ablam iyi yayınlar Sıla Şahin'den diyor, seninle başlar çalar mısın çok mutlu olurum demiş. Teşekkürler, ilerleyen dakikalarda inşallah o güzel şarkıyı da listeme dahil ediyor olacağım. Öncesinde destek attım anında devrede 0542 744 65 55 diyelim. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 64 84 diyorum. Gerçekten muhteşem bir şarkıyla ben de sizlere artık baş başa bırakıyorum.
1: Damla yayında.

0: sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdam. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var, hem de ömür boyu söz belalım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırıldığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olan Afra Saracoğlu ise havalimanında gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna ile savaşı nedeniyle dizel yakıt endüstrisinin kontrolünü kaybettiğini bildirdi. Trump, rafinerilerinin büyük bir kısmı bombalandı ve en azından geçici olarak faaliyet dışı kaldı. Bu saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona erdirilmeli. Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Tutku FM'de saatlerimiz 17.18'i gösteriyor sevgili dostlar. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Unutulmayan şarkıların tek adresinde, akıllarda, yüreklerde, gönüllerde iz bırakan şarkılardan bir tanesi Sevgili Kader'den yerini almış bulunuyor. Bu şarkıyı ben de çok seviyorum. Beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime armağan etmek istiyorum. O halde ne yapıyoruz? Açabildiğimiz kadar radyolarımızın sesini açmayı unutmuyoruz.
1: Damla yayında.

0: Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Sırayı Tuğba Başaran'ın o muhteşem şarkılarından bir tanesi almış bulunuyor. Sizlerden de ufacık bir ricamız oluyor. Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar sizler her daim Damla'ylasınız.
1: Damla yayında.

0: Top İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

ağlamak geldi. Hasret rüzgarları çok erken esti. Günlerim şimdi çok slow geçiyor. Terk ettiğin delikanlı çok sigara içiyor. Müslüm Gürses gibi oldum be canım. Ben hareketli şarkı söyleyemiyorum.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Saat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

boşuna yaktım o. Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vurup harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu dolu içerdim.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklım olsaydı yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı gençliğimi boşa harcamazdım.

0: 432 33 38.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arzederim.

0: Kalp İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Dinleyiciler, sevgili dinleyiciler, bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında yeniden sizlerle beraberiz. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Dün Eskişehir'deydim. Odun Pazarı ilçesinde Eskişehir'in sevgili dinleyiciler. Güzel bir ilçede. Öğrencimize teslim ettim. 2 yıllık radyo ve televizyon teknolojileri bölümünü kazanmıştı. İlfazıma başarılar diliyorum. Gece saat 2'de döndüm ve dolayısıyla bu akşam yayınına yetiştik. Sizlerle beraberiz çok şükür. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555 sevgili dinleyiciler. İlerleyen saatlerde yoğunluk olduğu için mesajlarınızı saat 20 itibariyle göndermeye başlayabilirsiniz. Ayrıca yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sonuna şarkı isteklerinizi de yazabilirsiniz.

İyi yayınlar diliyorum. C8 koğuşuna yatmakta olan kardeşlerimiz Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altın, Recep Can, Yeşilyurt, Uğur Yücel, Aksu, Şenur Aslan ve tüm kader mahkumlarına elbet bir gün güneş size de doğması dileklerimizle Erhan Yıldız ve Yasin Yıldız Dost Meclisi'nden armağan olsun bu parça diyorlar.

Asarova Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Atakom'da hizmetinizde Asarova Spor Salonu güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. İyi günler, ben Bülent Çarşamba C4 koğuşunda Ay Parçam kızı Melih Dilan Yılmaz, arkadaşları Duygu Çilem, Sena Fatma ve Hasan kardeşi Caner Çetinkaya için Gönül Yaran parçasını armağan ediyorum. Yaklaşık 1,5 saat oldu. Tursi Bineli, Şazımaz iyi yayınlar diliyorum demiş. Bülent mesajını ulaştırmış. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Peki Bülent Bey sevdikleri içinde giriyor. Çağlar Güçer, Samsun'da gurbette olan Desimcan Güçer'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar. Ben Samsun Açık'tan yetkisi Bafra Kapalı'da bulunan Resim abim Namık Şeker'in doğum gününü kutlarım. Abim umuda kelepçeye vurulmaz özgürlük bizim seyretimiz olsun. Bekleniyorsun, kendine iyi bak diyor.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Mustafa. Ben Muhammed Koç, Can kardeşlerim Mustafa Çeliköz, Mehmet Ekin'e, Selo Can'dan, Felek parçası Armağan'ındır Aslan abim, Oğuzcan Koç'a da kucak dolusu sevgilerle diyor, Mehmet Koç'tan Armağan oluyor.

İyi günler Kemal, Ercan abim, Çetin Kalaycı, Vedat Yüksel, Emine Aktuman, Alper Güler'i, Serkan Alper, Gökhan Karalı, Okan, Bayraktar İstasyon Mahallesi'nden Çospi'nin sana çok selamı var mı? Samsun TTP kapalıda şu an seni radyoda dinliyormuş. Yanarın parçası armağan olsun diyor Kemal, Ercan abim için diyor. Ve Müslüm Gürses yorumu alıyor sırayı.

20-24 saatimiz pazartesi gecesinde beraberiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Yayınlar sade şekerden Bafra T tipi kapalı D4 koğuşunda bulunan sol yanımda namus şekeri her şeyin kıymetliyim kocam doğum gününü kutlu olsun. Doğum günü kutluyorum. Birlikte yaş alalım, birlikte yaşlanalım. İyi ki doğdun diğer yarım. Tamamım tamamlandığında seni çok seviyorum. İyi kim? Var mı böyle bir sevda şarkısı? Sade Şeker'den Armağan Olsun diyor.

Evet, hızlı başladık yayınımıza. İlk yarım saatimizi geride bırakıyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde sırayla mesajınıza yer vereceğiz. Bu gece gidişatımız şu yönde ki mesajlar yoğun olacak ama yayın sonunda tüm mesajlarınız yayınlanmış olacak tabii ki. Söz verdiğimiz gibi yayınlar ağın altı koğuşunda yatan sevgili Mustafa Angay her gece benim tarafımdan sevildiğini bilerek huzurla uyumanı ve her sabah seni dünden daha çok sevdiğimi bilerek uyanmanı istiyorum. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak hayatım diyerek mesajını sonlandırmış ve Mustafa Angay'a armağan olsun diyor denicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, Eskişehir'den ben Kimya Gökçek. Sıradaki şarkıyı Bahra'da yatan eşim Hasan Gökçek'e armağan ediyorum diyor. Eskişehir'den Kimya Gökçek ve sevdikleri içinde geliyor.

Yeni Samsun Bafra T-Tipi Kapalı'da D4 koğuşuna yatan biricik oğlumuz Namus Şeker'e, Nazmiye İsmail Şeker'den biricimiz doğum günün kutlu olsun yeni yaşının. Sana özgürlüğünü getirmesi dileğiyle oğlum Allah'a emanet ol. Seni çok seviyoruz, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Isırgan otu parçası babasından Namus Şeker'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

20.39 saatimiz pazartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Selamünaleyküm, ben A14 Koğuşu'ndan Emine Aktuman. Aleykümselam. Öncelikle Aslan abim Enes Yoruklu, can dostlarım Celal Saka, Osman Bayrak. Aynı çatı altında kader bile yaptığım Çetin Kalaycı, reisim Alper Gülerek, Kemal Ercan, Türkay Turcan, Okan Bayraktar, Bedirhan Demirci, Gökhan Karalı, Caner Köseoğlu, Ersin Üstün, Murat Atara, Doğuş Erçin, Serkan Alper'e, Samet Hacılı. Diğer koğuşlarda bulunan abilerim Ümit, Orhan, Yasin Sarı, Can Altuntaş, Azem Ada Nur, Enes Soylu'ya selam olsun. Başkası için kuyu kazanın, içine önce kendi düşer, Bıcır'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Kavakacı'dan Ahmet Kıyak. Aynı çatı altında kadavre yaptım abilerim Serkan Boz, Can Ünal, Tanju Liman, Mehmet Akif. Mas Samsun kapalı yapmakta olan abim Hakan Boza'da kucak dolusu sevgilerimi iletirim özgür günlerde. Görüşmek dileğiyle bu şarkı tüm dostlarıma armağanım olsun diyor Ahmet Kıyak'tan.

Yeni Samsun Kapalı C8 koşuna yapmakta olan kardeşimiz Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altun, Recep Can Yeşilyurt, Uğur Yücel Aksoy, Şenel Aslan, Ufuk Erol ve tüm kader mahkumlarına elbet bir gün güneş sizi de doğması dileklerimizle Erhan Yıldız ve Yasin Yıldız, Ertuğrul Katıcı, Dost Meclisi'nden armağan olsun diyor.

Sevgili Samsun C4 koğuşunda yatan abim Gökdeniz Kösağ, bir tanem, en kısa zamanda özgür günlerde kavuşmamız dileğiyle seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Bir tanem, sağlıkla kal. Suudi Naz'dan Ağır Koşun şarkısı armağan olsun. Gökdeniz Kösağ için diyor.

0: orada seni özlerken.
1: Tutku FM 105.0'da beraberiz sevgili dinleyiciler. İlk saatimizi de tamamlamak üzereyiz. Ve mesajınız gelmeye devam ediyor. Sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz bu güzel gecede şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Öncelik mesajların okunması iyi yayınlar. Ben Ferhan Yıldız. Buradan kardeşim özüm olan Savaş Bel'deki selam gönderiyorum. Sabır zordur ama sonu en güzel olandır kardeşim. Az daha sabır. Bildiğin gibi değil şarkısı kardeşime armağan etmek istiyorum diyor Ferhan Yıldız. İyi yayınlar. Bahra T-Tipi Kapalı D4 koğuşunda bulunan babam namı Şeker'e Eymen Şeker'den canıma can olan babam doğum günü kutluyorum. İyi ki doğdun. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. Yeni yaşın seni bize getirsin. Aslan babanın aslan oğlu. Deneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Babam namı Şeker'e diyor denizimiz.

İyi yayınlar Resul Dal Bey'e Kara Kız'dan. Sana o kadar ihtiyacım var ki bunu sana anlatacak bir cümle bulamıyorum. Nefes alıyorum ama içimdeki boşluk kapanmıyor. Gün içinde ne yapsam, neyle uğraşsam bir yerden sen çıkıyorsun. Karşıma bazen bir eşya, bazen bir ses, bazen küçücük bir şey. İnsan sevdiğinin yanında olmayınca mer her şeyi, her şeyde arıyormuş. Bu şarkı sana gelsin Resul, bugün benim yerime o konuşsun. Başaramadığım şarkısı Armanos.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilek.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz seri bir şekilde. Ben Anıl Yazıcı. Buradan öncelikle can kardeşlerim olan Eyüpcan Albayrak dışarıda, her şey yolunda. Aklına hiçbir şey takılmasın. Beni görüşe yazdır. Seviyorum seni adam kardeşim. Ayrıca Tunağan Sezir'e, Kurtuluş Kılıç'a, Hanım Kılıç'a, Batuhan Kayı'ya, Tunağan Çakır'a, Berkay Aka, Erdal Büyükdağ'a selam olsun. Zor günler elbet bir gün biter diyerek mesajını sonlandırmış Anıl Yazıcı'dan armağan oluyor.

Pastırma Spor Salonu sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Tutku FM Çarşamba Kapalı A5 Koğuşu'ndan Beza Yavuzer, Özüm Necla Yavuzer, ablam Esra Bektaş, Sümbül Yetiş, kardeşim ve Gamze Nur Engez'e selamlarımı gönderiyorum. Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana, sakın ola beni unutma. Hasret koydum ben adının şarkısını tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Beza Yavuzer için giriyor.

0: Gör. Her şeyin bir içi, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah. Eyvallah.
1: WhatsApp numaramız 0542-744-6555. İkinci saatimizdeyiz Kalpten Kalbe programında. Pazartesi gecesinde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun Bafra T-Tipi Kapalı'da yatan babam Namı Şeker'e kızı Şeva Şeker'den en hassas yanım. Kalbimin her atışı sana dua olsun. Beni yetiştirirken döktüğün her ter damlası sana cennette ırmak olsun. Seni çok seviyorum Biricik babam. İyi ki doğdun. Yeni yaşın özgürlüğünü sana, seni de bize getirsin diyor. Babam Namı Şeker'e kızı Şeva Şeker'den armağan olsun diyor. İyi yayınlar Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Emeğinize sağlık, her şey gönlünüzce olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Bu gece mesaj trafiğimiz yoğun olacak. Şarkıları da yetiştirebildiğimiz kadar bir başka mesajımız. Samsun T-Tipi'nde yatan Tolun Aykutur için rüzgar ne kadar sert eserse essin kayadan bir şey koparamaz. Gölgen bile bazılarına fazla gelir. Şafak ne kadar karanlık olursa olsun sabah mutlaka olur. Sabrına, gücüne ve dik duruşuna selam olsun. Güneş bizim için de doğacak. Gönderen sevdiklerinden armağan olsun Tolunay Kutur için diyor.

O gündür, bugündür. Nerede kaldın kaç gündür canım? Darda mısın, zorda mısın, mahkum musun bilmiyorum ama zordasın belli. Gelir be gelir benim canım.

Evet, devam ediyor beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Samsun TTP A18 koğuşundan Melih Boz kardeşime ve bütün kader mahkumlarına selam olsun canım kardeşim haberlerini alıyorum. Tez zamanda birlikte olacağız inşallah. Az sabır, kendine ve yanındaki arkadaşlarına çok dikkat et. Herkese selam, Allah'a emanet ol canım kardeşim benim. Hazar abin senin her daim yanında, her daim arkanda, keyfine bak. Plan yapmayın, plan bütün kader mahkumlarına ve sana armağan olsun kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Melih Boz kardeşime ve bütün kader mahkumlarına armağan olsun diyor.

Biz de varken bu duruş, emirceniz olsa buş, alayınız beş kuruş etmez Karadeniz'de. Anladık var ocunuz, belli kuyruk acınız.

Dinleyenler Samsun TTP C22'de yatan Abdülkadir Yıldız kardeşime selamlar. Toplandık, seni bekliyoruz kardeşim. Canımsın Tunağan Canikli, Batuhan, Gücen, Emrullah Uyar, Kadir'im tüm şarkılar armağan olsun diyor. Abdülkadir Yıldız kardeşim için diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun tüm güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi yayınlar, ben Kavak Açı Cezaevinden Samet Bakırcı, kardeşlerim Salih, Küçük, Sedat, Çoklu, Güngör, Karabiner, Özgür Bakırcı, Kaan Şener'e, Levent Öten Dokunsam Düşecek Hale Geldim şarkısını armağan ediyorum diyor Samet Bakırcı'dan.

İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun ve sevdiklerim için gelsin sıradaki şarkılar diyor dinleyicimiz. Peki Gökhan Aslan ve sevdikleri için de geliyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Fatih. Sıradaki şarkılar Alemi. Ayrıca gurbetten Sıla'ya armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Peki Fatih için de geliyor bir başka mesajımız bizlere ulaşan. Bafra TTP Kapalı'da D4 koğuşunda yatan canım babacığım Namık Şeker'e Yağmur Şeker'den doğum günün kutlu olsun canım babam. Sağlıkla yanımızda hep birlikte geçireceğin yıllarımıza inşallah seni çok seviyorum ki bizim babamızsın. Ayrı geçirdiğimiz son yaşın olsun inşallah diyor.

5 sırada doğum günü şarkımız var sevgili dinleyiciler ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizin de doğum gününü kutluyoruz sağlık mutluluk temennisiyle. İyi günler Samsun TTP kapalı da A5 boşundan Kudret Parlamış. Birlikte kader bir yaptığım kardeşim Enes Yıldırım doğum günün kutlu olsun nice özgür seneleri. İnşallah doğum günün kutlu olsun mutlu ol senelerce. Yeni aslanı sevinirim. Ayrıca diğer koğuş arkadaşlarım Merdo Anıl İnce ve Anıl Torunoğlu Ercan Taşkara Kadir Sirmen Ali Yavuz Okan Güney Kadir Birinci Önder Şanlı Miko Demirci Semih Kınık Ömer Akbuluk Veysel Şahin'e Hakan Bozda'da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Kudret Parlamış.

Yayınlar Yektaran Sina'dan Bahra Teyit tipinde D4 koğuşunda yatan canım dedem namı şeker canımızın içi seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında en kısa zamanda kavuşmak nasip olsun. Yekta Aras diyor. Diğer bir mesajımız Ünal İnal'dan Bahra Teyit tipi D4'te yatan reisimiz namı şekere seni seviyoruz. Yeni yaşında özgürlük nasip olsun inşallah babacığım. Ünal İnal'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Nurdeniz İnal'dan Bafra T tipi D4 koğuşunda yatan namı şekere canım biricim babama iyi ki ama iyi ki doğdun her şeyimiz şansımız iyi ki varsın diyor.

İyi yayınlar, ben Büşra Türk Yılmaz. Eşime ulaşamıyorum. Kapalı da yapmakta olan eşim Atatürk Yılmaz'a armağan ediyorum bu parçayı ve tüm güzel şarkıları. Seni çok seviyorum, sen benim kabul olmuş duamsın. Yeniden güzel günlerde kavuşmak dileğiyle. Seni çok özledim canım eşim Atatürk Yılmaz. Sen benim mucizemsin. Yanımda olmasan da kalbim hep seninle. Kendine çok iyi bak. Biz çocuklarla iyiyiz. Aklımdan hiç çıkmıyorsun inşallah. Bu mesajımı dinlersin. Atatürk Yılmaz için armağan olsun. Her akşam 21.30'da sana mesaj göndereceğim. Radyoyu dinle ve dinleyen arkadaşları da haberdar ederse Atatürk Yılmaz'ı teşekkür ederim diyor. Ve Büşra Türk Yılmaz için geliyor istek şarkımız.

Evet, seri bir şekilde mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Şaban Şeker'den Bahra Teyit Pediye 4 koşuna yatan namı şekeri. Gün doğmuyor pencereme, iyi ki doğdun biraderim. Özgürlük servetin olsun en kısa zamanda diyor Şaban Şeker'den. Namık Şeker'e armağan oluyor bu parçamız. Sonrasında diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler bizlere ulaşan. İyi yayınlar Kadir Çırak, Kavak'ta yatan değerli kardeşim Ahmet Can Çırak. Doğum günün kutlu olsun kardeşim, özgür günlerde. Senin olsun inşallah. Samsun Açık'ta yatan Can kardeşim Muhammed Ali Yıldırım'a da buradan çok çok selam olsun abi. Doğum günü parçası armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik bu parçaya, o yüzden sıradaki güzel şarkımız Kadir Çırak ve sevdikleri içinde gidiyor.

Merhabalar Kiboş'um, nasılsın? İyisindir inşallah, biziz. Bir sorun yok, her şey yolunda. Seni çok özledim her şeyim. Yarın sesini duyacağım için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Seviyorum seni yer parçası, armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Evet, daha seri olmamız lazım sevgili dinleyiciler. Mesajınıza yer veriyoruz. WhatsApp numaramızı hatırlatalım bir kez daha. 0542 744 65 55. Sevdiklerinizi sizlere buluşturmaya devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve Samsun Kapalı A10 koğuşundan Sait Baboğlu'na sana kavuşacağım günü düşünmek. Beklediğim bütün günleri güzelleştiriyor. Saydığım için armağan olsun bu parça. İbrahim Erkal, aklımdasın diyor.

Gastronomi Spor Salonu sponsorluğunda saatlerimiz 21.53 sevgili dinleyiciler, pazartesi gecesinde. Bizi internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza uygulamayı Play Store üzerinden indirip her yerden dinleyebilirsiniz. Samsung Tutku FM olarak. İyi günler. Samsun Kavakapalı'da bulunan Yiğit Aslan Keleş, unutulmadın, herkes güzel gününde yanında olabilir, önemli olan kara günde seni unutmamaktır. Yiğidim, sabrın sonu, selamettir Vural Bektaş diyerek mesajını sonlandırıyor.

Evet, bu saat itibariyle Samsung Gayrimenkul sponsorluğunda gece devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Samsung TTP Kapalı'da yatmakta olan oğlum Resul Acar Akucak Tolosu sevgilerle beraber seni çok sevdiğimizi ve sabırla seni beklediğimizi bil oğlum, merak ettik, seni aramadın. Her zaman yanındayız, Hatice annenden armağan olsun, müsait sarar mısın diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsın lütfen. Güzel bir şarkı ekleyelim. İYNC26 koğuşunda yatmakta olan Miraç Karakoç, A22 koğuşunda yatmakta olan Pinçer Çarıkçı, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Bekir Gökberk, Aydın Adem Çal, Nevzat Başkurt abi ve kardeşlerime selam olsun. Yakında yanınızdayım. BC26 koğuşuna selam olsun diyor. Benden Özcan Karakoç'a gelsin diyor. Şu anda hareketli şarkı yayınlayamıyoruz. Sıradaki şarkımız sizin için de gelsin. Format dışı çünkü. İyi yayınlar Harun Gurbet'ten Sılı'ya. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Taner abim. Emeğine sağlık, her şey gönlünce olsun diyor. Peki, sağ olasın. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Barış Semiz, aleykümselam. Recep Teşikara, Berat Teşikara. Evlatlarımıza armağan ediyorum. Songül Semiz, Meryem Çam'dan. İyi ki varsınız. Halit Bilginç, Kim Ne Bilir şarkısını armağan ediyorum diyor. Barış Semiz'den armağan oluyor.

her akşam ise kalan şarkıların dışında şarkılara yer vereceğiz biraz da. Bu gece tabii ki sizler de bu yönde şarkılarınızı yazın lütfen sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Aydı Koşunan Umut Öztürk, Kader Rüya Altın Dostları, Mefkan Ahmet Çoşkun, Serdar Çelik, Muharrem Durgun, Ümit Bilici, Miraç Doğan'a, Muhammed Edize, Volkan Demirci, Bektaş Akgüz, Bertu Akın, Mert Efe Öner, Oğuzhan Kurt, Doğukan Altman, Hamza Maldan, Adem Sakamen, Hasan Baydar'a ve A15 koşunda bulunan canıma can olan abim Samet Yıldırım'a ve çarşamba seyir tipinde yatan Can Üzüm Batuhan Pehlivan'a selam olsun diyor. Haberim var şarkısı Arman olsun diyor Umut Öztürk'te. Diğer bir mesajımız bu şarkı için son bir mesajımızı ekliyoruz. A7 koşundan tahliye olan Umutcan Özcan, A7'de yatan Aslan Babam Emin Binici'ye Armağan Olsun Özledim Seni parçası. Umutcan Özcan'dan Armağan Olsun diyorum.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

DNA Samsun TTP Kapalı'da C4 koğuşuna yatan resim abim Hazar Zeki Gedikli'ye Tahacan Güngör'den selamlarımı gönderiyorum. Resim kardeşin her zaman yanında olacak, her daim beraberiz, kendini oralarda çok dikkat et, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin, altın kalmasın, ben her daim buradayım. Hoca Reis şarkısı armağan olsun diyor. Tahacan Güngör'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajınızı seri bir şekilde. Müslüm Gürses kotamız doldu, bir şarkımız daha var Müslüm'den çünkü. İyi yayınlar, ben A22'de yatan Nevzat Başkurt'un babasıyım, Aslanoğlum. Yarın mahkemelerin var ve sonuç ne olursa olsun başını dik tut baban, hep arkanda. Biz yarın tüm kalbimizle ve dualarımızla yanında olacağız, seni çok seviyoruz. Evlat parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Nevzat Başkurt'un babası.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Aslan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Emeğinize sağlık diyor. Gökhan Aslan ve sevdikleri içinde giriyor.

Evet, devam ediyorlar haberlerimiz. İyi yayınlar. Emre Kaya annesinden: oğlum Emre Kaya'ya armağan olsun. Erzurum'da yatan oğlum Emre Kaya için armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız: Hamide Karabulut'tan Sezer Akbulut'a "Kal Benimle" şarkısı armağan olsun canım kocam. Seni çok seviyorum. Dört duvar arasında olabilirsin ama kalbim ve ruhum her an seninle. Yalnız değilsin. A11 koğuşunda yatmakta olan Sezer Akbulut.

İyi günler, ben Hasan Kazan. Samsu T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Cem Parçalı, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun'a, Mertcan Yiğit'e, Miraç Doğan, Anıl İnce, Ali Haner, Ufuk Erol'a, İnanç Keskinoğlu, Furkan Aydın, Kadir Birinci, Hasan Aydın, Efe Kil ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor. Gece.

Salı Gayri Menkul Spon Salonu'nda pazartesi gecesinde 22.22 yaptık saatlerimizi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yeni Ayca 22 Koğuşu'ndan Erdal Büyüktağ, öncelikleri isim Recep Büyüktağ, kardeşlerim Berkay Ak, Ahmet Erez'e Tarık dedi. Müttelip Ömür, Yusuf Taşa, Murat, Karaca, Mehmet Ali, Gültekin'i, Ersin, Köseoğlu, Melih Altay, başka koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim Ünal Kol, Barış Büyüktağ, Tunay Çakır'a, Enes Çoruhlu, Murat Can Altun, Caner Köseoğlu'na, Canber Çatı Çetin, Düdü, Caner Yalçın, Çarşamba'daki can parçaları Mayıs'ın Eda Büyüktağ, herkese selam olsun. Kimin var ki senden başka şarkısı armağan olsun diyor Erdal Büyüktağ. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Erzurum Aziye kapalı infaz kurumunda yatmakta olan Emre Yağız Kayı'ya, canımın içi yavrum, kalbim, annem az kaldı kavuşacağız, seni çok özledim, çok seviyorum Emrem. Canımın içi oğlum, arkamdaki koca dağım için armağan olsun diyor.

yayınlar. Ben Yunus Emre Sisko. Kapalıda yatmakta olan can parçalarım Sercan Topaç'a, Uğur Vural'a, Samet Ayna, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emre Layıncı, Ahmet Keskin, Gökhan Karalı, Salih Efe Çelik, Anak Gökhan Saf, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesin, Ahmet Uzun'a, Mertcan Yet ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşleri diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar Ahmet Can, Ayhan Doğan, Kader Bile yaptığı kardeşleri Aybars, Kırbaça ve Yusuf İhsan Mutlu ve Koğuş'taki kardeşlerine döneceğim bir gün şarkısı A2 Koğuş'una armağan olsun diyor Ahmet Can, Ayhan Doğan.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Hasret bazen geceleri uzuyor, hasret bazen geceleri uzatıyor, bazen de içimde sessiz bir boşluk bırakıyor ama ne zaman seni düşünsem umudum yeniden yeşiriyor. Çünkü biliyorum gerçek sevgi ve mesafeden korkar ne de zamandan. Ben seni dün nasıl seviyorsam bugün de aynı sevgiyle bekliyorum. Kavuşacağımız gün bütün bu özlemim en güzel cevabı olacak. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya, o yüzden Emrah Yalçın içinde geliyor sıradaki güzel şarkımız.

Yeni Ataner oğlum, ben A22'de yatan Nevzat Başkurt'un annesiyim canım oğlum. Sen içeride sabrı öğrenirken biz dışarıda senin özgürlüğün için dua ediyoruz. Yarın duruşma kararı ne olursa olsun biz hep senin yanındayız. Özgürlük servetin olsun oğlum. Nevzat'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Mahmut Esat Polat, Bedirhan Layık, Akif Layık, Ahmet Can, Şentürk'ten Samsun T-Tipi, Kapalı'da A14 koğuşunda yatmakta olan Samet Çam'a armağan ediyorum. Elbet bir gün can yoldaşım, kavuşacağımız zamanı sayıyorum. Özlemimi sana diyerek mesajını sonlandırmış Mahmut Esat Polat.

0: bana hap üstüme geldin.
1: Mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam, bela hep beni

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Tutku FM. Yeniden Samsu T-Tipi kapalı. C4 koğuşunda yatan resim abim Hazar Zeki Yedikli'yi Zeynep Naz'dan selamlarımı gönderiyorum. Abim bu günler geçer yine. Hep beraber olduğumuz günler gelecek, birlikteliğimiz bozulmasın, canına bir şey olmasın abim. Kendine çok dikkat et, seni çok seviyorum. Dikkat et Rabbime, emanetsin. Her an, her dakika aklımızdasın. Kalbimizdesin, zemheri parçasını armağan ediyorum diyor. Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Ayrıca şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar tüm güzel şarkılar sizlere ve sevdiklerinize de armağan olsun. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben A22'de yatan Nevzat Başkurt'un ablasıyım. Sen benim küçüğüm, canımın parçası, bir tanecik kardeşimsin. Yarınki duruşmanda heyecanla, umutla bekliyorum. Sabah erkenden orada olacağız. Unutma, her zaman yanındayız. Yalnız değilsin parçası kardeşime. Armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi günler, ben Yaren Karakaya. Buradan Samsun Tevfik'i kapalı da A4 koğuşundaki Oktay Satı'ya selamın baki olsun, evdeyim, haberin olsun balım. Seni çok güzel günler, seni seviyorum, güzel günler diliyorum. Ona benden armağan olsun. Dilekçeyi vermeyi unutmasın, kocaman öpüyorum diyor. Yaren Karakaya'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı Ağam Koğuşu'ndan sevdiğim adam Sait Baba, onunla birlikte geçiremediğimiz günlerin hesabını tutmuyorum. Çünkü biliyorum hepsini telafi edeceğiz, seni çok seviyorum. Sevgilim Yıldız Tilbe'si o şarkısını Sait Baba onunla armağan ediyorum diyor denicimiz. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Tutku FM, ben Karakız'dan Resul Dal Bey'e. Hasretin yüreğimde, özlemin dilimde. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. İnşallah hasret bitecek. Güzel günlerde yeniden yan yana olacağız diyor Karakız.

İyi yayınlar Tutku FM. Taner abi Ankara'dan Yasin diyor. Merhabalar Yasin. Dün Ankara'dan geçtim Eskişehir'e gidip gelirken. Kapalı yatan eşim son günüme, canımın içi bir gün kaldı kavuşmamıza. Seni izlemek, izlerken, sevmek, severken dokunmak ve bu üç cümlemeye gönül de verilir. Ömürde seni çok seviyorum. Hayat arkadaşım şarkısını bahar gözüme armağan ediyorum diyor Yasin'den.

Ankara'dan Yasin ve sevdikler için geldi bu şarkımıza. Sevgili dinleyiciler, mesaj trafiği bu gece yoğundu ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınımız devam ediyor. Gece yarısına kadar tüm mesajlarınızı aktarmış olacağız. Söz verdiğimiz gibi ve hemen sırada bekleyen mesajımıza geçiş yapalım. Samet Gayrimenkul sponsorluğunda iyi yayınlar. Ben A22'de yatan Nevzat Başkurt, Kader Bili yaptım. Bekir Gökberk abim yarın duruşmamız var. Biz seninle aynı kaderin yükünü omuzladık. Aynı

Kutlu Efendim 105.0'dasınız ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gece gökyüzüne baktığımda aynı yıldızların sana da ışık olduğunu düşünüyorum. Belki aramızda mesafeler var ama aynı gökyüzünün altında aynı umudu taşıyoruz. Ben seni beklemeyi yük değil, sevginin en güzel hali olarak görüyorum. Gün gelir hasret susar, kavuşmak konuşur, o zamana kadar sevgim de yüreğimde hep seninle olacak, seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, gitmeyesin parçası, armağan olsun diyor, Emrah Yalçın için geliyor.

İyi yayınlar, ben Deniz. Teşekkür ediyoruz, ben Deniz. Samsun Kapalı'da A2 koğuşunda yatmakta olan Bahşişe Azizyen Hünerli, Sercan Yılmaz, Azem, Ada Nur, Halit Altu, Volkan Demirci ve Canımın İçi, Ekmek kardeşlerim ve isimlerini sayamadığım tüm değerli kardeşlerim için Kopti'den şarkısını rica ediyorum. Unutulmayacak kardeşlerim için unutulmayacak günler yaşatan baş tacı Azizyen Hünerli kardeşim, seviliyorsunuz Allah'ın. Allah'ım tez vakitte ailene ve sevdiklerine kavuşmanı nasip eder inşallah. Tüm dostlara ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Ben Deniz için geliyorum.

20.00 saatlerimiz, yeni saatimiz İz Kalpten Kalbe programında Samay Gayrimenkul sponsorluğunda değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Y11'de Tansu Kaplan'dan A22'de DC. Sen benim için hayatta en önemli şeysin. Sevmemin en güzel yanı özlemektir. Seni özlüyorum. Şiire Gazele parçası bizim için armağan olsun diyor.

yayınlar Palat Ağaçı'ya, kuzenlerinden Aleyna, Süreyya ve Yasin'den seni çok seviyoruz. Her daim yanındayız, seni çok özledik. Bir an önce kavuşmayı bekliyoruz. Daha gidecek yolumuz var parçası. Armağan olsun diyorlar ve Palat Ağaçı'ya kuzenlerinden sevenleriyle buluşturuyoruz.

Sen uzaklarda olsan da kalbimin en güzel köşesinde yaşıyorsun. Her geçen günü özlemin biraz daha derinleşiyor ama sevgim de bir o kadar büyüyor. Bazen bir şarkıda, bazen gecenin sessizliğinde seni buluyorum. Bil ki zaman geçse de, yollar uzasa da sana olan sevgim hiç eksilmeyecek. Çünkü sen hasretine bile sevgiyle katlandığım en güzel hikayemsin kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, ille de sen parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar sevgilisinden Polat Ağaçay'ı. Oradayken bile sözlerini umut olduğun, yüzümü güldürdüğün için teşekkür ederim bir tanem. Ben aynı yerde seni bekliyorum, seni çok seviyorum. Hep sen sonsuza dek canımdan can iste şarkısını armağan ediyorum Polat Ağaçay'a.

İyi yayınlar, ben A22'de yatan Nevzat Başkurt'un babasıyım. Oğlumun beraber kader bir yaptı abileri Dinçer Çarışçı, Paricam Pek, Özer Harun Mutlu'ya selam olsun. Sizler de benim oğlum gibi olduğunuz özgürlük servetiniz olsun diyor.

0: İyi yayınlar diliyorum. Emeğinize sağlık. Erzurum Aziye Kapalı İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Emre Yağız Kaya, canımın içi yavrum, kalbim, annem az kaldı. Kavuşacağız inşallah, seni çok özledim, çok seviyorum. Emrem, canımın içi, oğlum, arkamdaki koca dağım için armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor. Emre Yağız Kaya, armağan olsun diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Rıdkı FM Samsun T-Tipi C6 koğuşundan Onur Faizli Bafra T-Tipi'ne yatan değerli abim Namık Şeker'in doğum gününü kutluyorum Kocaeli'yiz. Aslanlar kafese yakışmaz özgür günlerde nice güzel dostluklara. Burada kader bile yaptım. Can dostum, Ümit, Tımarşlı Can, kardeşlerim, Emrullah İnce, Yusuf, Can, Sevene, Efekili, yeğenim Hüseyin Çavuş, Seyit Andemir, Oğuzhan, Özdağ, Sefa Sağıroğlu, Ekrem, Akpınar'a, Ergün Canikli ve ismi sayamadığım tüm dostlara selam olsun. Rekamız şarkısı Onur Farzi'den Namık Şeker'e de armağan olsun.

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğar kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın.

güneş doğar kaybolursun bayama. Ay ışığı der durursun bayama.

Tutku FM Karakız'dan Resul Dalbey'e hasretin içimde büyüyor. Yokluğun yüreğime ağır geliyor ama belki seni beklemekten hiç vazgeçmeyeceğim bir gün, kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Geceler sensiz, yollar sana hasret, kalbim seni bekler, kavuşmak bize nasip olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Karakız'dan Armağan Oluyor Başaramadım şarkısı.

Evet, gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sırayla. Sevgili dinleyiciler, Tutku FM 105.0'da Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgilisinin ailesinden Polat Ağçe'ye, sana inanıyoruz, güveniyoruz. Tez vakitte çıkıp yanımızda görmeyi temenni ediyoruz. Kendine dikkat et oğlum diyerek mesajını sonlandırmış ve Polat Ağçe'ye armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar diliyorum. A22'de yatağın Nevzat Başkurt'un babasıyım Aslan oğlum. Yarın duruşmanda sonuç ne olursa olsun başını dik tut, baban hep arkanda. Biz yarın tüm kalbimiz ve dualarımızla yanında olacağız. Seni çok seviyoruz. Evlat parçası armağan olsun diyor.

Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

23.40 saatlerimiz Samet Gayrimenkul sponsorunda pazartesi gecesinde sevgili dinleyiciler, takvim yaprakları 21 Eylül'ü gösteriyor. İyi yayınlar, ben Dinçay Çarıkçı, canımın içi güzelim Tansu Kaplan. Senin de yüreğinde benim gibi bir hasret varsa, belki bu kalp beklemekten yorulsa bile seni sevmekten asla vazgeçmeyecek. İyi ki varsın Barbim. Benden Tansu'ma her cahil parçası armağanım olsun. DC ve

0: Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Şahin Şanlı buradan. Samsun Çarşamba Kapalı'da yatmakta olan biricik sevdiğime selam olsun, seni çok seviyorum gülüm. Özgür günlerimiz yakındır, en kısa zamanda görüşmek üzere. Az kaldı Sabret abimiz bizim için ilgileniyor. Son günlerimiz inşallah. Sabret, seni çok seviyorum biricik sevdiğim. Zeynep Yaman olmadı parçası armağan olsun diyor. Şahin Şanlı için geliyor.
1: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

ellerim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim.

yaptım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

0: İyi yayınlar, ben Gülşah Demir. Samsun TDP Kapalı'da bulunan kardeşim Umut Demir'e şu an bu şarkıyı dinledim ve senin de dinlemeni istedim. Seni seviyorum canım kardeşim Umut Demir. Tıba Başaran Dokunmayın Bana parçasını armağan ediyorum diyor.
1: Sanma bir gün

İyi yayınlar diliyorum Dinçer Çarıkçı. Prensesim Tansu Kaplan doğum günü hediyelerini iletmişler. Haberin olsun, hayatım pastaya kesmişler. İyi ki varsın, seni seviyorum. Mektubunu gönderdim. Çabuk olalım şarkısı. Armağan olsun DC.

İyi geceler, ben Bülent Samsun. Çarşamba Ceydet Koğuşu'nda olan kızım Melike Dilan Yılmaz için Kanın Purusu'nun parçasını armağan eder misiniz? Çok az bir yolumuz kaldı. Çiçek kızım, seni şimdiden özledim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol prensesim diyor. Bülent'ten armağan oluyor. Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Aslan oğlum Berk Yıldırım arkadaşları, Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz ve diğer koş arkadaşlarına gelsin. Günler ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur. Özgür günlerde aslan babam can parçam diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

İyi yayınlar her gün. Seni biraz daha fazla özlüyorum. Yoktan zor gelse de sevgin bana güç veriyor. Kalbim hep seninle, aklım hep sende. Bir gün bu hasret bitecek ve yeniden yan yana olacağız. O güne kadar kendine iyi bak. Umudunu hiç kaybetme. Seni bütün kalbimle seviyorum ve sabırla bekliyorum. İyi ki hayatımdasın. Yarın aramanı bekliyorum. Seni kocaman öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum seni, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun. Bu parça diyor, Emrah Yalçın için gidiyor.

Evet, saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz Tam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki yayında saat 20.00 itibariyle buluşmak üzere. Sevgiler, paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.